Tas sırıtan. İki yüzlü soytarı gibi. Giriyor. Salına salına. Sahte yosmalar gibi. Haber vermeden. Gürültü etmeden. Öcü gibi. Umacı gibi. Acımadan. Yüreği sızlamadan. Geliyor gene. Üstüme çullanmaya. Boğazıma sarılmaya.

0: Teşke pinte falla tondres, teşke rendere falla tondres, teşke pinte
1: falla tondres,
0: teşke rendere
2: falla tondres.
1: Nete kva ona kva.
3: The mystery of the Bulgarian voices, Shandaya, and that track featured Lisa Gerard.
4: BFM 99.9.